aşkım iki günlük iptilana, hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah Şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-855-60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taşıma, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

Mersin'de Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda

0: 2021'e kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, Euro 53 lira 53 kuruş, Sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir Bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon

Doğası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: Bahsettin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Kişisel değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Diyeceğinoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
6: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
7: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki...

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: geliyor.
1: Yemek hazır.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2.

0: Kent Dönercisi.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: değişik. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: Çancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Çancı reklamları sunar. Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suç.

kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Sancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
6: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
7: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu. Geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalgasına bak.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.08 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

20-18 saatimiz sevgili dinleyiciler. Hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Takvim yaprakları da 10 Haziran'ı gösteriyor. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, seni bugün gördüm, çok iyi geldi, keşke biraz daha uzun sürseydi, olsun, seni bir dakika bile görmek çok değerli, bugün gereken her şeyi yaptık, yolcu ettik, ablanın da aklı kalmasın, beraber aynı sofrayı paylaştığın koş arkadaşlarına da selam olsun ki boşum, Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a bizim hikayemiz şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

İyi yayınlar. Sıradaki en güzel şarkılar ve bu şarkı da Köleden Arda Rengine Armağan Olsun. Sabırla, zamanla inşallah her daim yanındayız. Arda Rengine Armağan Olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar, A7 koğuşuna yatan kardeşim Alihan Coşkun. Oralara bir daha dönmemek üzere çıkacaksın inşallah. Tüm ailen yanındayız seninle. Daha çok biriktirilecek anılarımız var. Heyecanla bekliyoruz. Abin Sinan Türk Dönmez'den Armağan Olsun Ağaç'a her yerde diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. Samsun Ayet'i koğuşuna yatan Alihan kardeşim, Allah yarın yardımcın olsun, tüm dualar seninle, yarın dışarıda görüşmek üzere, sevgili olsun Ağaç'a her yerde, Osman Demir'den Armağan Olsun diyor.

Selamünaleyküm Çimleten, ben Ertuğrul Baş. Aleykümselam ayırdı koğuşuna yatan Alihan Coşkun kardeşim, inşallah Şafak Doğan Güneş yarınki gününde güzel geçecek, hiç merak etme, hep beraber olacağız inşallah Açı. Tahliye ederek mesajını sonlandırmış. Recep'imden dostum şarkısı armağan olsun diyor Ertuğrul Baş. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Harun, sizlerden istemiş olduğum bu parça gurbetten sılaya tüm sevdiklerime, radyo dostlarına armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

yayınlar Ayedi Koğuşu'nda son gecesi olan delikanlı abim Alihan Coşkun. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum artık, senin için güzel günler başlayacak. Seni çok seven yeğenin Ömer Furkan Alkan, armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Ömer Furkan Alkan.

İyi yayınlar Amir Koğuşu'ndan Rabia Karadağ Yağı'nın özel günü olan Münevver Temiz, Seda Nur, Ateş, dualarım sizlerle, güzel haberlerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kader Torbası şarkısını armağan ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Rabia Karadağ'dan armağan olsun Münevver Temiz'e diyor.

Perşembe gecesinde beraberiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Kader sormasın. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Dedesi, anneannesi. Sıradaki tüm güzel şarkılar. Arda Keskin'e armağan olsun. En güzel şarkılar. Dedesi, annesi. Ve tüm sevdiklerinden armağan olsun Arda rengin için diyorlar. Peki sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkıları, şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak sevgili dinleyiciler mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen. Şarkıları da şu an için yetiştirmeye çalışıyoruz. Yenar Samsun A7 koğuşuna yatan Ali Hanım, Allah yarın yardımcımız olsun, tüm dualarımız seninle Levent kardeşinden, sevgilerle Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Osman Demir. Osman Demir içinde geliyor sıradaki güzel şarkımız.

İyi yayınlar. A1 koşunda olan Münevver Temiz'e ve C8 koşunda olan Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den benim güzel kalpli abim, ablam yarın için umutlarım çok büyük. Allah'ım bizi kavuştursun. Heyecan yapmak yok. Her şey er ya da geç güzel olacak. Alsan kafese yakışmaz. Sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun diyor.

Twitter şarkı aralarında da gelen mesajlarda sorular var. Onlara da cevap vereceğiz mutlaka. Samsun Kapalı'da yatan Tansu Kaplan, biz seni seven ablaların Asena Bulut ve Dilara Deniz Serzoğlu'luk bir sınavdır. Bu sınavdan güçlenerek çıkacağız ve canım dostum Sibel Kaya, sizi çok seviyorum. Yalnız değilsiniz, bizden sizlere armağan olsun diyor. Tansu Kaplan.

Evet, bir mesaj daha aktaralım, hemen şarkımıza geçelim. Babir koğuşunda bulunan Nursen Açalık, İçinde bulunduğunuz süreç hakkında hayırlısı olsun. Dostlarım, Münevver Temiz'e ve Suden Azateş Özgürlüğe son bir gün. Yarın tüm kalbimle sizin yanınızdayım. Bayez Erdoğan'dan Duvar Gibi şarkısı armağan olsun diyor Nursen Açalık.

Astrova Spor Salonu sevgili dinleyiciler, Atakom'da hizmetinizi ömür evlerinde. 5 sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hemen yayınlar aidi koğuşunda yatmak olan sevgili yeğenim Alihan Coşkun Hasrettin ve özlemiyle geçen günler Allah'ın izniyle yarın son bulacak. Yan yana olacağız. Kutlamamızı yapacağız. Umudumuz ve dualarımız seninle Aslan yeğenim, abin Muammer Aslan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hemen seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. Bu gece yoğunluk olacak. Bu gece bir de Alihan Coşkun'un gecesi olacak galiba şu ana kadar. Onun üzerinde mesaj geldi. İyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatih İker. Samsun T tipi A1 koğuşunda yatan sevgili Rabia'ma, ellerin hep benim ellerimi tutsun. Seni çok ama çok seviyorum Rabia'm, sol yanım. Gözlerin şarkısı armağan olsun Rabia'ma diyor. Diğer bir mesajımız, gönlümden kalbime başı belalım parçası sevdiğime bir Ebu'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Az sabır, güzel günler bizim Allah'ın izniyle. Haber bekliyoruz. Evrandan seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör. Allah'ıma emanet ediyorum. Seni kocaman öpüyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz. Ankara'dan Yasin Kadın Kapalı Yatan Eşim Songül'e görüştüğüm detaylı bilgiyi ayrıca ulaştıracağım sana. Saat 10'da Ankara'da olacağım. Seni çok seviyorum. Bilesin şarkısını armağan ediyorum Ankara'dan Yasin'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A7 koşunda olan abim Alihan Coşkun. Çıkmanı dört gözle bekliyoruz. Seni çok özledim, bir an önce yanımda olmanı istiyorum. Yeğenim, yeğenin Betül Alkan, Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Betül Alkan'dan armağan oluyorum.

İyi yayınlar abi. Koğuş'undan Esen Uzun'un Aynı Koğuş'ta Kadar Bile Yaptım. Arkadaşlarım İlk Nur Tibet, Taneyla Olgun, Ebru Kut, Emine Sekmen, Sedef Yörük, Hamza Özmen, Nursen Ağçalık, Rabia Karadağ, Kader Güneş'e, Elan Nur Yılmaz, Sude Naz Ateş, Münevver Temizli, Dilek Vural, Aynur, Bayındır Sinem, Önder Seda, Basto Yasemin, Memişe, Nursen Ağçalık, Farklı Koğuşlar'da Eda Büyüktağ, Zerda, Doğan Buse, Çetinkaya, Nehir Avcı, Fatman Nur Öksüz, Güldevin, Durak, Elif Ayşe Dursun, Gülnur, Çal için elbet özgürlüğümüzü, elbet özgür günlerimizde bir arada olacağız. Kader şarkısı armağan olsun diyor Neslihan Uzun'dan. Evet, kader şarkısını Mehmet Elmas'tan isteyenler varsa onlar da hemen mesajını, WhatsApp'tan gönderdiği mesaja bize hatırlatma yapsın. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben abir koğuşunda olan münevvertimiz Aynı Koğuşta Kadar Bile Yaptım. Sude Naz Ateş. Dostum yarın ikimiz için de hayırlısı olsun. Yanında olamasam bile dualarım hep seninle olacak. Seni seviyorum. Kader şarkısı armağan olsun münevvertimizden diyor.

İyi yayınlar Ayet'e koşuna. Son gecesi olan delikanlı abim Alihan Coşkun'u yarını sabırsızlıkla bekliyoruz artık. Senin için güzel günler başlayacak. Seni çok seven yeğenin Semih Türk Dönmez Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Semih Türk Dönmez.

Pınar Samsun Kapalı'da C22 koğuşunda yatmak olan Seyfullah Başbuğ aynı koğuşta. Dostlarım başları İlis Recep, Büyükdağ Tunağan Çakır, Erdal Can Büyükdağ Tunağan Sizler, Berkay Aks, Serhat Atar, Metehan Gülan'a, Serkan Koloğlu'na ve diğer koğuşlarda yatan ablalarım. Aysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ olmak üzere Benim Yaşım Yok şarkısını armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Seyfullah Başkurt.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Kalpten Kalbe programında Tutku Efendi. İyi yayınlar. Ayda koğuşunda yatmakta olan yakışıklı karizmanın öz evladı İmparator abim Ali Han Coşkun. Yarın Özlem ile geçen günler son bulacak artık. Demir parmaklıklar bizi ayrı tutamayacak. Bu ayrılık son bulacak. İçimizde oluşan burukluk kavuşmamız da son bulacak. Her daim yanında olan kardeşin Enes Mert Bilgin, bu şarkı bizim için gelsin, yarınlara güleceğiz diyerek mesajını sonlandırmış Enes Mert Bilgin.

saatimizdeyiz. 21.00 saatlerimiz. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz seri bir şekilde sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Alihan Coşkun. Gurbetteki Erzurum Oltu T-Tipi Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarıküsleri, İsamet Yıldırım, Epkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Müke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Eriz, Kaan Durukan, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Artuman, Volkan Demici, Urfalı Ali, Cemal Çatıbaya, Digil Ali, Oğuzhan Kurt, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüs, Enis Güderoğlu, Recep Canas, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahta, Arif Soydaş, Muhammed Ediz, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Türkan Aydın, Türkan Işık, Teksas Ahmet Seçkin, Gerçen Beli, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah Altın Işık, Mirhan Sayan, Nazım Bilgin ve tüm A7 koğuşuna kalan

Arif Canas, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahta, Arif Soydaş, Muhammed Ediz, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikan, Volkan Savaşçı, Fürkan Aydın, Fürkan Işık, Texas Ahmet Seçkin, Gerçen Belli, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah Altın Işık, Mirhan Sayan, Nazım Bilgin ve tüm ayeti koğuşuna kalan

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A7 Koğuşu'ndan Efyalı Ahmet Coşkun. Mapustamında bana can olan candan sevdiğim kardeşim Alihan Coşkun'a yarınki gününde tahliye olup sevdiklerine kavuşup özgür günlerde gönlünce yaşamasını Rabbimden niyaz ederim. Ayşe gönüllerde can yolu için şarkısı armağan olsun diyor Ahmet Coşkun.

kendimize ekliyoruz bu şarkı için. İyi yayınlar. Aydı koşunda olan kardeşim Alihan Coşkun bu gece uzun olacak az zaman geçmez artık. Bir an önce çıkıp aramıza gelmeni temenni ediyorum. Verdiğin sözü aklımda bekliyorum. Yengen Tuba Alkan Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza yer vermeye Astrova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar ayıda koşunda olan canım kardeşim Alihan Coşkun, Allah'ın izniyle hasret bitiyor bu gecenin. Bir an önce bitir sabah olmasını aramıza dönmeni temenni ediyorum. Seni dört gözle bekliyorum canım kardeşim. Bir daha ayrılmak, ayrılmamak üzere kendine dikkat et. Abin

Hakan'dan Armağan Olsun Ağaç'a Her Yerde. Seni Düşündüm şarkısı Alihan Coşkun'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Harun ve sevdikleri için de geliyor. Bir başka mesajımız. Ben Gümüş Tokgöz A14 hoşuna yatan Emin Akman Bıcırma selamlarımı iletiyorum. Her zaman kalbimdesin, bunu bil, her şeye ve herkese rağmen Bıcırım bunu asla unutma, dikkat et. Seni Düşündüm şarkısı bir tanem Bıcırıma armağan ediyorum. Gümüş Tokgöz diyor.

İyi yayınlar, ben C12'den Alparslan Onur Kılıç. Aynı sofrayı paylaştığımız İlker Ölmez, Ataken Seco ve Ersin Yıldırım'a Yar Senden Sonra şarkısını armağan ediyorum diyor Alparslan Onur Kılıç.

Yayınlar İstanbul'dan Feray Yayınlar, Samsun T-Tipinde A18 koğuşunda yatan eşim Ahmet Sayar, Buket'ten sevgilisi Mustafa Angay'a Bırak şarkısını armağan ediyorum. Demir kapılar özgürlüğü değil, sadece bedeni engeller. Umut her zaman özgürlüğü, seni seviyorum her şeyim. Feray'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar güzel kızım Kader Güreş. Seni çok özledim canımın içi. Günler bile geçmiyor sensiz, bekliyorum seni. Canımın içi, seni çok seven Sevcan ablan. Çalan bütün şarkılar benden sana gelsin. Allah'ıma emanet ol. Kader Güreş'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Biz A2 Koşan'ın Tansu Kaplan, Sibel Kaya, Elif Kaya A4 Koşan'dan, Can Bağımız Eda Büyükdağ C22 Koşan'a yatan Can kardeşimiz Erdal Can Büyükdağ, her zorluk bir sınavdır. Bu sınavdan güçlenerek çıkacağız diyor Tansu Kaplan. Sibel Kaya, Elif Kaya ve sevdikleri için geliyor.

0: Tutku FM.
1: 20.15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, çarşamba gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalı. Pavon Koşu'nda Ahmet Sait Babaoğlu'na ilk konuştuğumuz andan beri birbirimiz için yaratıldığımızı anlamıştım. Senin de iyisini de kötüsünü de varın. Zaten senin olduğun hiçbir şey kötü olamaz. Asla vazgeçemem şarkısı Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyoruz dedesi annesinden sıradaki tüm güzel şarkılar Arda Rengi'ne armağan olsun. Her şey gönlünce olsun. Umutla sabırla Arda Rengi'nin için gelsin diyor. Bir başka mesajımız sevgili dinleyiciler. Gümüş Tokyoza 14 koşunda yatan Emir Akman Bıcırım'a selamlarımı iletiyorum. Her zaman kalbimdesin bunu bil. Her şeye ve herkese rağmen Bıcırım bunu asla unutma. Tüm güzel şarkılar senin için olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum A7 Koşu'ndan Alihan Coşkun'un ablası Zeyno artık son saatler kavuşmak için Ali Hanım. Ama orada olduğun sürece daha yavaş geçiyor sanki zaman sana doyasıya sarılmayı. Sabırsızlıkla bekliyorum yarın gelecek seni inşallah aslan gibi ağaç her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Zeyno'dan armağan oluyor. Sonrasında bir başka mesajımız. İyi yayınlar Yavuz Güven bütün radyo dostlarına, FM dinleyenlerine. Armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Alaçuralı Yunus Emre Güdül. Ayda koşuna kalan kardeşim Alihan Coşkun Ağaççı'yı her yerde yarınki duruşmanın senin için iyi geçmesi dileğiyle özgür günlerde görüşmek üzere. Bu geceki dualarım seninle olsun kardeşim Ağaççı diyerek mesajını sonlandırmış Emre Güdül, Yunus Emre Güdül.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi'nde C22 koğuşunda yatmakta olan Erdal Can Büyükdağ, öncelikle babam Recep Büyükdağ ve Can Parelerim, Aysun Beyda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Elif Kaya, Ümit Can, Ay ve Seyfullah Başkurt'a armağan ediyorum. Çivilerimizin çakılmadığı bu hapishanede kimse paslanmamızı beklemesin, elbe çıkacağız, kimse kendini kaybetmesin diyerek mesajını sonlandırmış Erdal Can Büyükdağ.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, iyi yayınlar. Ayda koğuşunda yatmakta olan Alihan Coşkun, sonunda beklediğimiz o büyük gün geldi. Yarın için çok umutluyuz. İnşallah beraber sevineceğiz ablacığım. Çok özlettin kendini. Ablan Banu Aslan'dan armağan olsun diyor. Banu Aslan için giriyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Peki

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Taha Çelebi öncelikle aydı hoşuna bulunan resim, canım kanım, yolu yolum olan Aslan abim, Samet Yıldırım, Candan Öte, dostu Baki Alihan Coşkun, Efe Alamet Coşkun, Namı Değer Çakır, Umut Özdürk, Samet Can Kalın'a, Ömer Faruk Çelik, Enes Güderoğlu, Tamer Karahasan Bektaş Akgüz, Ebu Bekir Sarı, oğlu Mike Dayım ve diğer koğuşlarda bulunan canım abim İsa Doğan, Delikanlı Yürekli Anıl Kılıç, Tırcı Abdullah Altın Işık, kardeşim Berkant Yücebaş'a ve Çarşamba'da bulunan kardeşim Batuhan Pehlivan'a selamlarım, Bakidir. Yol zaten dikenli, ayağını seven gelmesin. Yarınki gününde öz kardeşim Alihan Coşkun'a sesleniyorum. Yarın kapıdayım kardeşim, seni bekliyorum. Büyük bir özlem ve hasretle tuza döndüm. Ahçe her yerde şarkısı armağan olsun diyor. Taha Çelebi için geliyor.

İyi yayınlar. Samsun Bahtı Açık Cezaevi 12. koğuşta yatmakta olan canım eşim Umut Çata, bir boşundan ağaç olsam dar olurum parçası armağan olsun. Canım eşim Umut Çata armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Seri bir şekilde, biraz mesaj trafiğimiz yoğun ama 11'e doğru sakinleşir. Takvimler günleri sayarken ben seni sayıyorum. Mesafeler seni benden uzak tutabilir ama kalbimden asla. Her gün seni düşünüyor, iyi olduğunu hayal ederek teselli buluyorum. İçinde bulunduğun bu zor günlerin geçeceğini yürekten inanıyorum. Güçlü ol. Seni seven, özleyen ve sabırla bekleyen biri var. Unutma, bazı sevgiler mesafeyle değil, özlemle büyür. Sen de benim en güzel özlemimsin. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan. Kübra Ataş'a vuruldum parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Astroval Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. Atakom'da hizmetinize Astroval Spor Salonu. İyi yayınlar Ayda Koşun'dan Efkarlı Ahmet Coşkun yarın. Yarın içinde bulunduğunuz süreç hakkında hayırlısı olsun. Ömer Çelik kardeşime hayırlı uzun ömürler dilerim. Özgür günlerde yaşamasını Rabbimden niyaz ederim. Etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun diyor. Ahmet Coşkun'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar. Ferhan Yıldız, Bıradan abilerim Uğur Demiröz, Uğur Bural, Sercan Tugaca, Tuncay Acar, Berkan Sandıkçı, İbo Şeker ve Can Birliklerim, Samet Aynen, Savaş Beldek, Batuhan, Aksu, Can Alp, Murat Söyleri, Umut Can, Umut Çat ve Gökhan Sezer'e selam olsun tüm abi kardeşlerime. Armağan olsun biz bu sokaklarda, senle büyüdük şarkısı armağan olsun diyor Ferhan Yıldız. Daha önce yer vermiştik. Diğer bir mesajımız. Samet Çankalı'nın fedakar yüreği güzel kral abim Alihan Coşkun, yarınki sınavında Rabbim yar ve yardımcın olsun inşallah. Adalet yerini bulsun. Gönlündeki güzel haberleri almayı nasip etsin. Dualarım seninle abim, güzel günleri bir adım daha yaklaşman dileğiyle Allah yolunu ve bahtını açık etsin, açığı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Samet Çankalı'nın.

Ve sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar canımın canı. Ailem Merve Engin, sesine ihtiyaç duyduğum saatlerdeyim. Solum dersen belki yüreğim ferahlar, yukon kurban olsun. Seloş, gildeydim, yoldayım, eve geçiyorum. Herkesin çok selam var, sen iyi ol. Biz değil, sadece herkes çok özledi. Sülüşün Aydı, seni çok seviyormuş bende. Tabii afı benim yaşım yok parçası. Yukon'dan sana gelsin, seni çok seviyoruz. Lülük bacı da tabii ki diyerek mesajını sonlandırmış. Daha önce yer vermiştik, yukosundan Arman oluyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, İyi yayınlar. A26 Koğuşu'ndan Mücahit Ayaz, aynı sofrayı paylaştığım Şevki Çoğaltan'ın doğum günü kutlarım. Tüm dostlara selamlarımı iletiyorum. Yok Öyle Dünya Dostum şarkısını armağan ediyorum. Cengiz Han Batmaz ve Mücahit Ayaz'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Mücahit Ayaz mesajını ulaştırmış.

İyi yayınlar Kemal Saraköse ve Erkan Saraköse'den Can kardeşim Ağaç'ı her yerde Alihan Coşkun'un yarınki gününde hayırlı sonuçlar cevabını bekliyoruz hakkında. Hayırlısı olsun dualarımız seninle kardeşim. Samet'im, kardeşim, hepinize canı gönülden selam olsun. Bu zor günler de geçecek elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış Kemal Saraköse ve Erkan Saraköse'den armağan oluyor. Yayınlar Samsun Bahfahçı Cezamdi 12. koğuşta yatmakta olan canım eşim Umutcan Ağa bir boşundan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

bir mesajımızı ekliyoruz ve şarkımıza geçiş yapıyoruz hemen sevgili dinleyiciler. A2 koğuşundan Aysun Büyükdağ ve Recep Büyükdağ, A4 koğuşunda Eda Büyükdağ, C22 koğuşunda canım oğlum Erdal Can Büyükdağ, özgürlük servetin olsun. Burada geçen her gün kavuşma umudumuzu büyütüyor. Bizden sana aklım hep sende şarkısı armağan olsun diyor.

Hasan Kılıç, Samsun'un Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan eşim tek erkeğim Sümeyye Nur Araçlı için armağan ediyorum. Canımın içi eşime ve tüm kader mahkumlarına da gelsin elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış Hasan Kılıç.

günler Aydı Koşunan Kader Erez. Yarın Alihan Coşkun kardeşime ve Ömer Faruk Çelik'e hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Allah tez zamanda ailesine kavuşmasını nasip etsin inşallah. Kadir Erez'den armağan olsun diyor.

Coşkun, finale geldin abim. Yarın beraberiz. Senin çıkışını güle oynaya kutlayacağız inşallah. Seni çok özledik, beraber gezmeye ve esmeye. Çok az kaldı sevgili yeğenin Eymen Aslan diyerek mesajını sonlandırmış Eymen. Evet, sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar, ayrı koşunda yatmakta olan karizmatik yeğenim Alihan Coşkun. Yarın için çok da dua ettik. Yengenli, seni çok özledik oğlum. Çıkışına özel sana çağ kebap yapacağım. Allah'ın izniyle yarın kavuşacağız. Saner ve Arzu Bilgin'den armağan olsun diyorlar.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Pulat Kıçak birlikte kaderliği yaptım. Aliş Topal'a, Samet Demir, Ufuk Yıldaş, Necmi Akkuş, Uğur Akın, Gökhan Göçer, Can Göçer'e, Soner Cılız, Mertcan Kılıç, Hüşat Türköz'e, Kavak Çocuk'ta yatan evladım Emircan Bıçak'a selam olsun. Yaşanmanız ay şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Pulat Kıçak.

İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün Tutku FM dinleyenlerine ve eserliklerime sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Taha Çelebi Ayyadı Koşun'da son gecesi olan Candan Öte Öz kardeşim Alihan Coşkun, kardeşim seni düzensizliğin içinde yeni bir düzen kurmaya bekliyorum. Sahte dostlarla işimiz yok, biz bize yeteriz. Yarın seni oradan alacağım kardeşim, her an her yerdeyiz. Ayşe ve kardeşleri her yerde ve Ömer Faruk Çelik kardeşim, kuşun orada bekliyoruz seni kardeşim benim diyerek mesajını sonlandırmış Taha Çelebi'den.

Selamünaleyküm, ben Aydı Koğuşundan Tamer Karahaslan. Aleykümselam. İçinde bulunduğun süreç hakkında hayırlısı olsun. Alihan Coşkun'u hayırlı bir şekilde geçmesini dilelim. Ayşe her yerde zeytin gözlü Ayşe diyerek mesajını sonlandırmış. Bu insanlar şarkısı armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Biz A1 koğuşunda yatmakta olan Aleyna Olgun, Ebru Kurt, A2 koğuşunda yatmakta olan Eda Büyükdağ sesleniyoruz. Yarın içinde bulunduğunuz süreç hakkında hayırlısı olsun. Sana özgürlük edilsin, umut etmek Allah'tandır. Seni çok seviyoruz, özgür günlerde görüşmek üzere canımız. Bu şarkı senin için armağan olsun diyorlar. Aleyna Olgun, Ebru Kurt'tan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: ...22.02 saatlerimiz yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve tüm mesajlarınıza yer verene kadar veda etmiyorum sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz. Gerekirse yayınımızı 12'den sonra da uzatabiliriz. İyi yayınlar diliyorum sevgili Ömer Faruk Çelik'e, selamlar olsun yarın olan. İçinde bulunduğunuz süreç hakkında hayırlısı olsun. Güzel haber alınması dileğimdir. Son saatler sevgilim, inanıyorum kavuşacağız, seni çok seviyorum. Bir Çift Göz şarkısı Ömer Faruk Çelik'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar Taner abim emeğine sağlık diyor. Rica ederiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Aysel Cılız. Soner'im hissediyorum, kavuşacağız yarın inşallah, en hayırlı haberlerini alacağız canım oğlum. Benim Soner'im, her zaman yanındayım, güzel günler göreceğiz, ihtiyacım var şarkısı oğlum Soner Cılız için armağan olsun diyor Aysel Cılız'dan.

saat 14 koğuşundan Alper Ustabaş aynı koğuşta kader bile yaptım. Abilerim Enes Yoruklu, Caner Balıklı, Hasan Emici, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç, kardeşlerim Burak Yılmaz, Alperen, Gündoğan, Emirhan, Karacil, Asaka, Emin, Aklımana Armağan Olsun diyor Alper Ustabaş'tan.

Tutku FM 105.0 yayın ara 7 koğuşunda yatmakta olan karizmatik ve yakışıklı kral abim Alihan Coşkun, seni çok özledim. Abim, yarın için çok heyecanlıyım. Allah'ın izniyle kavuşacağız. Esmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarından sonra Samsun düşünsün abim, sevgili yeğenin Mustafa Taner Bilgin'den armağan olsun diyor.

Merhabalar abi, Ayhan Bağcı. Samsun'da yatağın sevgilim Osman Bayrak Ağa. Yollar uzak, zaman zor ama seni sevince beklemek bile sevdaya dönüşüyor. Gökyüzüne bak, aynı yıldızların altında sana kavuşacağım günü bekleyen biri var. Seni çok özledim sevgilim ve seni her geçen gün daha çok seviyorum. Rabia İfnan Balcı'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar abi. Koğuşundan Hector Tibet, Ebru Kurt, Aleyna Olgun. Münevver Temizi ve Sudanes Ateş yarınki gününüzde inşallah özgürlüğünüze kavuşursunuz. Sizi çok seviyoruz diyorlar.

Bu parça için bir mesajımız daha var. Kusura bakmayın. Nevzat Başbuğ başları isterim. Fahri Can Peker Özleri ve Dinçay Çarışı, kardeşlerim Özcan Karakoç, Umut Can Koparan'a, Adem Çağ, Nazım Bilgin, Oğuzhan Kurtabey, kadın koğuşunda olan Tansu Kaplan için armağan olsun diyor.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz. İyi yayınlar. Samsun kapalı, T-tipi 11'de yatağın oğlum Berkan yüce başa gelsin. Sadece şunu demek istiyorum: seni çok seviyorum annem, çok özledim, içine hüzün düşmesin sakın, biz hep seni düşünüyoruz. Cansu da seni özlemiş çok, Rabbime emanetsin annem, Allah'ın izniyle bitecek bu günler inşallah. İyi geceler paşam, kalbimi kırıyorlar anne parçası, Berkan yüce başa armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız: öncelikle merhabalar, ben Burcu, Kapalı'da yatan sevgilim Gökhan Üçer için Gökhan namlı gönül yaram şarkısını istiyorum. Sabri sevdiğim, bugünler de geçecek, kavuşacağımız o güzel günler yakındır, kalbim her zaman seninle atıyor, seni seviyorum notumu da iletir misiniz, teşekkürler, iyi yayınlar diliyor Burcu ve sevdikleri için de geliyor.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sırayla şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A22 koşundan Nevzat Başkurt başları isterim. Fahri Can Peki Özler ve Dinçay Çarıkçı kardeşlerim. Özcan Karakoç, Umurcan Kaparan, Adem Çağan, Nazım Bilgin, Oğuzhan Kurt'a ve kadın koşunda olan Tansu Kaplan için armağan olsun diyor. İnan bu aşk süründürür bizi öldürür. Sonrasında bir başka mesajımız. İyi yayınlar Ferhat Halim'e ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Begüm Uzun, sevdamın en güzel yanı yüzümü güldürmek için verdiğin emek, sana sırtımı yasladığımda hissettiğim güven, bazen alttan alışın bazen bir bakışın bile tüm dünyam güzelleştiriyor. Yolum yoldaşım, seni seviyorum, iyi ki sen, yaşanmayan günler var şarkısını armağan ediyorum. Sonercanıza gelsin diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Kalpten Kalbe programında yayınımız devam ediyor. Gece yarısına kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Yetiştiremezsek mesajları yayınımızı biraz daha uzatacağız. İyi yayınlar Yalçın Coşkun, canım oğlum Alihan Coşkun. Yarınki gün için yüreğim dualarla seninle inşallah güzel haberler alacağımız umutlarımızın yeşereceği bir gün olur. Sabrının ve güçlü duruşunun karşılığını almanı diliyorum. Unutma ki seni çok seviyorum ve her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Güzel günlere bir adım daha yaklaşmak dileğiyle Allah yolunu açık etsin oğlum. Yanımda sen olmayınca armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Yalçın Coşkun için geliyor.

İyi yayınlar Yukosu'nun can yoldaşı. Öyle bir kalp sevdim ki çocukluğumu yaşatan, alnımdan derin bir nefesle öpen, solum diye sahiplenen, yanımda şımarabildiğim bana aile olan, doğruyu yanlışı öğreten, avuçlarımdan öpe öpe kaybettiklerimi yeniden var eden, kısacası bana yaşamayı öğreten Mervem, çok ihtiyacım var sana, yokluğun taş olur, çöküyor omuzlarıma, özlem bizi biraz üzüyor ama biz bunu da atlatacağız. Üzülmek yok kalbim ama geçecek, ben de diyorum bir gün mutlaka canımın canı. Derya Bedavacı yorumu alıyor sırayı sevgili dinleyiciler. Ama geçecek Merve Engin'e armağan oluyor.

Bir mesajımız var daha var. Bu tip şarkı için Taner Öksüz, C10 koğuşunda yatan abi ve kardeşlerime çok selam söylüyorum. Açıkta yatan B3 koğuşunda beni tanıyan herkese selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyor. Taner Öksüz için de geliyor.

Sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı yatmakta olan kardeşimiz Efe Gülhan'a abileri Görkem Kolaşalı ve Metehan Gülhan'dan gönülden kucak dolusu sevgiler efem. Bugün olmadı ama en yakın zamanda seni de alacağız aramıza, umudunuzu asla kaybetmeyin adam kardeşim. Efe Gülhan'a armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Bakalım hangi mesajımıza kalmıştık. A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Bugünkü duruşmada beklediğimiz sonucu alamadık belki ama biliyoruz ki hak yerini bulacak aslanım, umudunu unutma ki bazı bekleyişler sadece en hayırlı sonuca ulaşmak içindir. Bizim sabrımız ve inancımız sonsuz, sen içini ferah tut. Elbet güneş senin içinde doğacak. Ailen olarak her zaman arkandayız, seni çok seviyoruz. Yalnız değilsin. Armağan olsun bu parça. Nevzat Başkurt'a babasından diyor. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Musa, damat oğlu. Aleykümselam Musa. Samsun T tipinde kapalı yatmakta olan Berat Kaya kardeşim ve tüm kader mahkumu kardeşlerim, abilerime sıradaki parça armağanım olsun. Tez zamanda yanımızdasın Berat'ım, kalptesin, Allah'a emanet ol diyor Musa damat oğlundan.

Tanıdık sizden abi kardeşlerime çok selam söylüyorum. Allah'a emanet olun diyor. Taner Öksüz ve sevdikleri içinde geliyor. Diğer bir mesajımız. Canım ablam, demir kapılar aramıza mesafe koysa da seni kalbimizden ayıramaz. Güçlü ol, umudunu kaybetme. Her geçen gün seni özgürlüğüne biraz daha yaklaştırıyor. Seni özlüyorum ve seni bekliyorum. Unutma, dışarıda seni seven ve yanında olan bir kardeşim var. Kübra Ataş'ın kardeşinden Kübra Ataş'a yalnız değilsin, armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben A7 Koğuş'dan Temel Karahsan. Aleykümselam. İçinde bulunduğunuz süreç hakkında hayırlısı olsun. Ömer Faruk Çelik kardeşimin hayırlı geçmesini dilerim. Her zaman yanındayız kardeşim. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Temel Karahsan.

0: İyi yayınlar Merve Engin'e, Yukos'undan Armağan Olsun bu parça diyor dinleyicimiz.
1: Tutku FM.
0: Geceye devam ediyoruz. Yalçın Coşkun'dan oğlu Alihan Coşkun'a armağan oluyor.

İyi yayınlar Ayda Koşunan Efkarlı Ahmet Coşkun. Kardeşim dostum Alihan Coşkun için can yoldaşım şarkısına armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Efkarlı Ahmet Coşkun için gidiyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: 22.41 saatlerimiz çarşamba gecesinde hafta ortasında Kalpten Kalbe programında beraberiz değerli dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar abi, ben abi Koşu'ndan Soleynaz Ateş Can Bacı Münevver Temiz için sesleniyorum. Yarın inşallah seninle el ele çıkacağız güzel bacım. Yarınlara güleceğiz, bize ve tüm kardeşlerimize de armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Sizin için de gelsin bu şarkımız. Bir başka mesajımız Derya abi Davacı'dan bir isteğimiz var sırada. İyi yayınlar. Samsun Kapalı C22'de yatan Canberk Çatı'ya eşinden, canım seni çok özlüyoruz. Ben de yavrumuzla seni bekliyoruz. Güçlü ol, bugünlerde geçecek, seni çok seviyoruz. Canberk Çatı'ya armağan olsun eşinden diyor.

İyi yayınlar abir koşundaki Münevver Temiz'e şuradan. Benim güzel arkadaşım, ne çok özledim seni. Yarın kavuşacağız her zaman. Kalbinde ve aklımdasın, umudunu kaybetme. Elbet bir gün buluşacağız. Armağan etmek istiyorum, onu çok seviyorum. Münevver Temiz'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam. Bursunlar parçasını tüm TTP'ne armağan olsun. Tek gerçek Samet Yıldırım, senin için ölülmez savaşçılar reisim, AÇ her yerde de diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

Evet, bir kez daha hatırlatalım. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi, radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bu gece bir yoğunluk var ama şu anda yoğunluğumuz bakalım yavaş yavaş azalmaya başladı sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla seri olmak zorundayız. Şarkıların tamamına tabii ki yer vermek isteriz. Sağ olsun bazı dinleyenlerimiz de sıradaki şarkılar yazarak bizlere kolaylık sağlıyor. İyi yayınlar, ben A1 Koğuşu'nda yatmakta olan Leyla Olgun Koğuş, arkadaşlarım Münevver Temiz, Suudi Naz Ateş, sizleri çok seviyorum yarınki. Günümüze size özgürlük getirsin. Belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz canlarım. Benden sizlere armağan olsun bu şarkı diyor Aleyla.

İyi yayınlar Ayedi Koşun'dan Umut Öztürk Kader bile yaptım ağaçı. Her yerde Alihan Coşkun, yarın kalbim ve dualarım seninle. Eller Üzer şarkısı sana armağan olsun diyor. Evet, bu şarkıyı da listemize ekleyelim. İlerleyen zamanda ona da yer vereceğiz tabii ki. Diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Biz Ayedi Koğuşu'nda yatağın Alihan Coşkun'un teyzeleri Nuray Nurten ve Ayşe. Oğlumuz, canımız, yakışıklı çınarımız, seni hasretle bekliyoruz. İnşallah yarın kavuşacağız. Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicilerimiz. Diğer bir mesajımız... Tınan Uçar, Samsun Kapalı'da TTPC10 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşimiz az kaldı, az sabır. Ona buradan Aldırma Günü şarkısını armağan ediyoruz diyor. Tınan Uçar'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Kapalı'da yatmakta olan kardeşimiz Ekrem Yıldız Ümer Aslan, Burak Altun, Ertuğrul Katıcı, bütün özlemler size, çok yakında kavuşmak dileklerimizle. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Erhan Yıldız ve Necati Öksüz Efe adlı dost meclisinden armağan olsun diyorlar.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda saatlerimizi 22.55 yaptık sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben A1 koğuşundan Münevver Temiz C8 koğuşundaki Tuncay Temiz'e sesleniyorum. İnsanların menfaatleri uğruna yerde sürünüşlerini aldırma. Senin eğilmeyen bakışın yeter. İbrahim Tatlıses'ten Türlü Türlü parçasını resim. Çarşambalı Tito'ya armağan ediyorum, cancağızıma selam ve sevgilerimle diyor Münevver Temiz'den, armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçelim. Şarkıyı da başlatalım. İyi yayınlar. Bu mesaj Ayede Koğuşu'ndan Alihan Coşkun'un tüm ailesinden iyiliyor. Bu süreçte, bu zor zamanda bizi en sevdiğimiz, kıymetimiz Alihan'la buluşturduğunuz için tüm Tutku FM ailesine teşekkür ederiz. İnşallah yarından sonra da Tutku FM dinleyeceğiz. Ama Alihan ailemizle olacak. Her şey için Alihan Coşkun adına teşekkür ederiz diyor. Biz çok teşekkür ederiz bu güzel mesajınız için. Bahçe her yerde ama yakında evinde inşallah diyor. Allah herkesi sevdiklerine kavuştursun inşallah.

0: Evet, saatlerimiz 23.00 sevgili dinleyiciler. Yeni saatimizde İstanbul Gayrimenkul sponsorluğunda geceye dair şu anda bakalım 4-5 mesajımız var. Hepsine yer vereceğiz. Gelen mesajları listemize dahil ediyoruz. Her geçen gün seni biraz daha özlüyorum. Belki yanımda değilsin ama aklımda, kalbimde ve dualarımda hep sen varsın. Zaman bizi ayırsa da sana olan sevgim hiç eksilmiyor. Bir gün bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. O güne kadar seni beklemeye ve özlemeye devam edeceğim. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Sensiz olamam şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza ne katan bütün dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz ve geceye devam ediyoruz. Nurten Aksu A7 koğuşunda bulunan Alihan Coşkun'un teyzesiyim. En değerli varlığım, canım oğlum, yarınki gününde beraat etmen için çok dualar ettim. Çıkacaksın Allah'ın izniyle, kavuşacağız Ayşe her yerde. Nurten Aksu'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki, sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı.

Haydi Koşun'dan Umut Öztürk haberliği yaptım. Ayşe Her Yerde Alihan Coşkun. Yarın kalbim ve dualarım seninle. Eller Üzer şarkısı sana armağan olsun diyor Umut Öztürk'ten.

Tekrardan selamünaleyküm, ben Tunağan Uçar, aleykümselam. Samsun kapalı yatan abim Cengiz Sansürücü ve kardeşim Enes Yıldırım. Olur yanlış olur, kırgınlıklar olur ama içerideyken dışarı bilemezsiniz. Dışarı çıkınca konuşuruz. Sizleri seviyorum dostlar. Bu şarkı Cengiz Sansürücü abim için Armağan Olsun Sakın Ola Beni Unutma şarkısı. Armağan olsun diyor Tunağan Uçar'dan.

Hüzün gemileri limana yanaştı bu gece sevgili dinleyiciler. Buradan liman göründüğü için stüdyomuzdan gemilerin de ışıkları yanıyor. Hüzün gemileri koyduk adını, nasıl olmuş sizce? Geçen de gemi kaptanıyla, baş kaptanıyla da tanıştık. Çok güzel isim bulmuşsun dedi bana. Nasip işte. Hemen sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Enes Arda Talay, öncelikle gurbete yatan abim Kemal Sarıküsü, canım kanım abim Samet Yıldırım, can bildiğim Kadir Erez, Ali Ahta, Mert Ahta, Umut Özgür Yarın, Alihan Coşkun, Özgür Günler'de, Sinan Kara, Çarşamba Kapalı'da olan kardeşim Serkan Kabakçıoğlu'na, canımın parçası İrem Özdemir'e ve tüm kader mahkumlarına selamlarımı iletirim. Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Enes Arda Talay'dan diyor.

İyi yayınlar A20'de olan eşim Bıraşan Asan Aşkım. Sevgilim evdeyim. Dün aklımdaydın ama yoğundum. Çok merakta bırakıyorsam hakkını helal et. Biz iyiyiz, kurban olduğum tek isteğim arzum. Bir an evvel sana kavuşma, dualarım iyi. Niyetlerim kocam hep senin için, bizim için. Seni çok seviyorum, sabah o güzel sesinde güne başlayacağım inşallah, iyi geceler. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu diyerek mesajını sonlandırıyor. Bırakcan Aslan için gelsin diyor. İyi yayınlar abi koğuşundan Nur Sena, Çadaka 26 koğuşunda bulunan abim. Sevgi abim için sevgi çoğaltına, doğum günün kutlu olsun, yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Zaman şarkısı armağan olsun Nur Sena Çalık'tan diyor.

23.20 saatlerimiz çarşamba gecesinde ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da A21 koğuşunda yatan Yasin Feleki, kardeşim moralini yüksek tut, her karanlık gecenin bir sabahı vardır, umudunu kaybetme, güzel günler mutlaka gelecek. Seni çok seviyoruz, seni özlüyoruz ve seni bekliyoruz. Abilerin Nur yengen ve Merve yengenden armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Yasin Feleki, armağan olsun diyorlar. Evet, sevenleriniz sizleri yalnız bırakmıyor. Gerçekten emeklerine sağlık. Bu gecede bir başka tarihe not düşelim, bu geceydi. Bayram trafiği gibi yoğunluk var. Ve bir başka mesajımız. Sana yazmak hep iyi geliyor ama bazen kelimeler yetmiyor. Gün içinde ne olursa olsun aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Çok şeyi anlatmak istesem de bazen sadece iyi ol demek bile yetiyor. Aslında çünkü sen iyi olunca ben de rahat ediyorum. Hayatın içinde koştururken bile bir an durup seni düşünüyorum. Gülüşün geliyor aklıma, içim yumuşuyor. Ne olursa olsun sen benim için hep özel kalacaksın. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan. Kübra Taş'a armağan olsun, gül bahçesi parçası diyor Emrah Yalçın'dan.

Çok duygulu gittik bu gece. Birazdan hareketleneceğiz bir iki şarkıda. Uykuları biraz dağıtacağız. Öncelikle merhabalar, ben Burcu. Kapalı'da yatağın sevgilim Gökhan Güçer için istiyorum gönül yaran parçasını. Sabret sevdiğim, bu günlerde geçer kavuşacağımız o güzel günler yakındı. Kalbim her zaman seninle atıyor. Seni seviyorum notumu da iletirseniz teşekkür ederim diyor. Burcu'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar. Köylüden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Ve Gökhan Namlı yorumu sevenleriyle buluşuyor. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Son bir mesajımız bu parça için. İyi yayınlar diliyorum. A7 koşuna yatan Alihan kardeşim, Allah yarın yardımcımız olsun. Tüm dualar seninle, dışarıda görüşmek üzere. Seviliyorsun. Osman Demir'den armağan olsun diyor.

0: 23.30 saatlerimiz çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında Tutku FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Haydi koşunda Samet Yıldırım, Yaşar Can Kaplan ve Umut Öztürk. Yarın mahkemesi olan TTP, popüler çocuğu Alihan Coşkun ve canımızın canı Ömer Faruk Çelik yarınki gününde onlara özgürlük getirmesini temenni ederim. Mahkum şarkısı armağan olsun diyor Samet Yıldırım, Yaşar Can Kaplan ve Umut Öztürk için geliyor.
1: Saçlarıma düşen atlar, yalnız kaldığım geceler kadar oldu. Senden sonra kollarıma yakışan en güzel takı...

Evet, geçiyoruz sıradaki mesajımıza. Kalpten Kalbe programında Sam Evgayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar. Öncelikle sizin aracılığınızla en geç kalmış yanım Anıl Yalçın'a bir parça armağan etmek isterim. Anılara dalarız, parçası ona gelsin. Geç kalan duygular bile bir gün yerini bulur, yeter ki gönül unutmasın diyor. Bu parça Anıl Yalçın'a armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Tutku FM 105.0, canımın can yoldaşı, belki yanımda değilsin ama her saniye aklımdasın, kalbimdesin, seninle çoğalan yürüyüşlerim. Seninle dinen korkularım, seninle huzur bulan bir kalbim var, sol yanımda kocaman bir yerin var. Sabır Merve Engin, biz bu günleri de atlatacağız. Bu da geçecek, en az sen de benim kadar inanıyorsun. Yukon her daim seninle, iyi geceler muzurum. Parçam Yukon'dan sana gelsin, keyifli dinlemeler diyerek mesajını sonlandırıyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: terk etti. Öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için. Senin için.

0: sırada.
1: Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar buradan canım yavrularım. Sudenaz Ateş ve Halil Aran'a sesleniyorum. Yarın son gün eviniz ve biz sizi bekliyoruz. Dualarım sizinle, ömrüm şarkısı size armağan olsun. Canlarım, anneniz hep sizinle. Sudenaz Ateş ve Halil Aran'a armağan olsun diyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şu anda 4-5 mesajımız var geceye dair bekleyen. Hepsine yer vereceğiz. Radyolarınızın başından ayrılmayın lütfen. 12'den sonra yayınımızı da biraz daha uzatacağız. Bu güzel gecede bir kez daha hatırlatmış olalım.

Yayınlar Samsun TV Kapalı Avun Koğuşu'ndan Ahmet Sait Babaoğlu'na Güneş batıdan doğar, doğudan da batarsa belki o zaman seni sevmekten vazgeçerim. Herkessin olur ama herkessiz olur ama sensiz olmaz sevgilim. Mektubun geldi, seni çok seviyorum iyi geceler. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz. Kurşun adres sormaz ki şarkısı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar biz Zekai, Nurgül, Ceren, Su, Can, tanemiz, A1 koğuşunda yatan kızımız Suudi Naz Ateş'e sesleniyoruz. Allah'ın izniyle yarın yanımızdasın, seni çok seviyoruz, tüm şarkılar sana gelsin diyorlar. Zekai, Nurgül, Ceren, Su, Can, tanemiz için gelsin diyorlar.

0: Tutku FM.
1: Az sonra hareketli iki tane şarkımız var sırada. Bekleyen sevgili dinleyiciler, yer vereceğiz. Tutku FM 105.0, ben Büşra Kapalıcı. Üç koğuşuna yatan canımın içi Polat Bıçak için yar diyerek şarkısını rica ediyorum. Bu dünyanın en güzel tarafı sana rast gelmekti. Yine olsa yine bu imkansızlığını bile bile seni seçerdim. Bir gün bu yolda kavuşmanın en güzelini yaşayıp sarılacağız sevgilim. Hayatımda verdiğim en doğru karar seni sevmekti. Her sabah senin varlığının verdiği huzurla uyanmak istiyorum. Şu an yanımda olamasan da aklımın ve gönlümün her köşesindesin. Sen benim sadece sevgilim değil, sığınağım, neşem, geleceğim ve yuvamsın. Seni çok ama çok seviyorum. Polat Bıçak, direkt mesajını sonlandırmış Büşra.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Alihan Coşkun. Tekirden Vursunlar parçası tüm TTP'ne armağan olsun. Tek gerçek Samet Yıldırım. Senin için örülmez. Savaşılır resim ağacı her yerde diyor. Alihan Coşkun için giriyor.

saatler gece yarısını gösteriyor sevgili dinleyiciler. Yine tempoyla devam edelim, uykuları dağıtalım, sonrasında tempoyu düşüreceğiz. Tutku FM 105.0, merhabalar. A7 koğuşundan kıymetimiz Alihan Coşkun'a ve kıymetli kader arkadaşlarına. Bu süreçte hepinizi tanıdık. İnşallah yarın yavrumuza kavuşuyoruz. Bu zamanda, bu zaman zarfında bizler de sizlerle duygulandık, hüzünlendik. Sizler de Alihan'ı sevdiniz. Bu gece son geceniz Alihan'la ve hepiniz için mutlu bir anı olsun. Ailesi olarak sizleri onurla, onunla birlikte mutlu bir vedaya davet ediyoruz. Oğlumuza iyi baktığınız için teşekkür ediyoruz Alihan Coşkun'a. Kavuşma sevincimize ortak olun. Hep birlikte oynayalım gece sonunda. Ayrıca bize bu fırsatı veren Tutku FM ailesini ve değerli Taner Bey'e ayrıca çok teşekkür ediyoruz diyor. Rica ederiz, görevimiz, sizler de çok büyük emek sarf ettiniz ailesi olarak. Alihan Coşkun'un ailesi olarak hepinize erik dalına armağanımız olsun. Haydi Ali Hanım, şimdi eğlenme vakti, gönüllerimiz seninle, hepimiz çok mutluyuz diyor.

Evet, saatler gece yarısına geçiyor sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sesimiz kısılana kadar devam bu gece. Bazen günün ortasında aklıma birden sen düşüyorsun, hiçbir şeyi yapmıyorken bile yüzümde küçük bir gülümseme oluyor. Konuşmasak da görüşmesek de varlığın bile yetiyor bana. Sana anlatamadığım şeyler birikiyor içimde ama en önemlisi şu. Seni düşündüğüm her an biraz daha iyi hissediyorum. Bugün bana söylediğin gibi bu şarkı armağan edeceğim sana. Bu şarkıyı armağan edeceğim sana. Üzerini ört. Yarın yine senin radyo başında olacağım Tutku FM'de. Rabbime emanetsin. Seni çok seviyorum ki boşum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a canımdan can iste, ömrümden ömür parçasını rica ediyorum diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Tutku FM 105.0 Alihan Coşkun, canımın içi zeytin gözlü çınarım. Kalbim göğüs kafesime sığmıyor artık, her an seni düşünüyor. Bana sarıldığın o anı hayal ediyorum. Uyuyamıyorum, kokunu içime çekip sana sımsıkı sarılacağım. O an tüm hasretimizi alıp götürecek. Seni çok seviyorum oğlum, kavuşmamıza çok az kaldı. Çok yakında hasret yerini sımsıkı sarılışlara bırakacak. 222 gün borçlusun bana, aç kollarını sar beni, sana armağan olsun bu parça. Ahçe her yerde görüşüldü. İlgili kişinin gelmemesinin seni ilgilendirmediği ifade edildiği not olarak iletirseniz sevinirim diyor. Peki Alihan Coşkun, senin için geliyor. Sıradaki şarkı bu gece Alihan Coşkun'un gecesi oldu. Yarın da özgürlük olur inşallah.

Bazı yaralar sardıkça kanar diyor. Can ulaştırmış mesajını yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımız Taner Öksüz. Ceyhun koğuşunda yatan abi kardeşlerime çok selam söylüyorum. Tüm dostlara armağan olsun diyor.

0: Sağlam Ev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz. Yayınımızı biraz uzattık sevgili dinleyiciler ve geceye dair bekleyen şu anda son bir mesajımız var. Alihan Coşkun'a, Yalçın Coşkun'dan oğlum Alihan, özgürlük bazen bir kapının açılması değil, sabrın ve inancın sonunda yeniden nefes almaktır. Senin yüreğin temiz, duruşun dik, bu günler geçecek, geriye sadece güçlenmiş bir hayat kalacak. Özgürlük sana çok yakışacak oğlum, biz seni her zaman sevgiyle ve umutla bekliyoruz diyor. Yalçın Coşkun için gidiyor.

Bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında saat 20.00'da yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekans

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.